0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Gorna.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha'da.
1: İki Gorna.
3: Asıl Zoha'da anı konu sanki soğuk giden soğutum kanı. Ne mi takmadın?
2: Ben o soğutu taşı vardım ya Zoha.
3: Ne mi? Ben o soğutu neşbirge gönüm bilesemin nakt 50 bin gördüm ha.
2: Ne mi? Yoş boladıp aldı yurasam. Keçe bozordu 5 bingi kurdum ku.
3: Uff, şunyem. Birpasi teşirdim ya.
2: Keçe çiş doktor gibi borudum. Yol ile ki bozorga kirib ketdim. Oşatı soğutin narxini sorasam 5 bin dedi ku.
3: Ha, bopti. Bolarış bopti. Ozi, çiş doktorga nimaga borudin? Tiş yorudu mu?
2: Keçe çiş doktorga kirsam cüddayam navbat kutib o'tirganlarning soni ko'p ekan. Keyin bitta xotin menga navbatini berdi.
3: Nimaga endi senga navbatini beradi? Yoki sen yoqtirib qoptimi?
2: Yo'q, men doktorga kirib chiqqanimdan keyin u mendan qizim, "Qali, doktor yaxshi davolar ekanmi?" deb so'radi. Keyin men ham yaxshi davolar ekan desam, "Nech pul olar ekan?" dedi. Keyin men bitta tishi davolashga 25 ming desam, "Yaxshi, unaqada erim bilan ajrashmasa men bo'lar ekan" dedi.
1: 2

Neden keçmez yıldız öz eliden, vatanıdan ayrı düşmez bülbül ham öz çamanıdan. Bülbül bulup nava kıldım bağlarında, gerçi kança alam kaldı zağlarında.

0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Ay ya ya. Vay Vostaki. Manum hoşinden karayı resim çıroluyken ha.
3: Azade arzu kime? Burası kuşum yetmiydi.
1: Kuş izmez. Puliz yetmiydi.
3: Doğru. Hayal kıyandı ki hazır ikkalamız Mercedes maşinada oturup ketuvamız. Sen kulinde kımmat telefon. Boynunda brilliant. Tırnağların uzun. Lekin bu hammasi hayal. Arzu.
1: Şunu saçınarlıydı arzuligi.
3: Uşalışım mümkün. Lekin hayalinde.
1: Doğru. Hayalimizde hamma narsani arzu kılsa buladı.
3: Hatta başka ayollarını ham arzu kılsa buladı.
1: Siz erkeyle fakat şunu oyliysile.
3: Değil mi? Sen hamma erkeklerin arzusunu eşitken misin?
1: Eşitmegen ben. Aksinçe sezgen ben.
3: Azade sezgirliğin geçe gapi a'lo derece eşitken.
1: Albatta, albatta. A'lo FM radyosunu tinglab hamma narsa, hamma narsamız a'lo derecede ketmoqda-ku.
3: A'lo?

0: Markaz Radyosu'da.
1: Fıldırgıç. Ben bir oda direktörüm ben. Mane etkenim etken, diganım digan. Kolumda 15 dişçim var. Zemden tortup korovulu geçem. Hemmes etkenim akıradı. Kanakı mı yıkıyorsun? Adabını veremen. Olduğum gibi kırvatka odam oylaşıp yapıradı. Yetti ölçem, bir kesadı.
2: Dası, ya dası. Siz işitemez uydasız.
3: Atın eki, uydanı sıkırıp koydum. Dişte olanı yok koydum. O kat kıp koydum. Şimdi oyun mu ki? Barkıysan mailim mi?
2: Uylaşıp kuramız.

0: Aragaz Radyosu'da.
1: Hacviyeler Kuhanası.
2: Aziz teletomoshabin dostlar, bugün biz ichkilikning zarari haqida suhbatlashamiz. Ichkilik juda zarar. Necha yildan beri ana shu zararli narsa bilan kurashib kelyapmiz. Jamiyatimizning gullab yashnashiga to'sqinlik qilayotgan, hayotimizni orqaga tortayotgan illat bu ichkilikdir. Bugun studiyamizga ichkilik bilan kurashishga umrini baxshida qilgan va shu sohada juda ko'p kitoblar yozgan vrach, narkolog, professor, akademik Sumbulxo'ja Dumbulxo'jayevni taklif qilganmiz. Men hozir studiyaga Sumbulxo'ja akamni taklif qilaman. Sumbulxo'jaga marhamat.
3: Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bu qayerda bu? Javob meni savolga shilaman degandingiz. O'tirib shular bilan ham 150 tadan leksiya qilib qo'ydik. Yaxshi bo'lar ekan. Kelajagi porloq bo'ladi.
2: Sumbulxo'jaga.
3: Ya yaxshi yigitlar ekan.
2: Ko'rsatuvimizni boshlaymiz.
3: Millatimning sho'rvani qaynatib qo'yishgan ekan. Sho'rvani oldidan jan leksiya ketardi.
2: Sumbulxo'jaga.
3: Var, hiç birimizde kasam içişti.
2: Maya karayın.
3: Şunu şarabıda 150 lira vurduk, tamam.
2: Sumbul Hoca
3: gel. Hayır, bak, korsa tutu bak ne güzel.
2: Başlayabilir miyim?
3: Tamaşı bile yok. Panda yol bitti. Yani düşmanını ben uzun bile yok. Gel ben bana, şette, bana... Ne gözünde koma kırptır şunu karayım bunu. Rengini çıralı ilgini karayım bunu. Havaskaya mı yapmaya da adam ha? İstekenden bunu şükürem. Bana işettirin istekenden şey. Bir şey korkmayın, kaldırmayın. Orta tamaşabil... Bana kuruşu battı.
2: Ha kuruşu.
3: Ne kurmayan maula. Orta tamaşabil... Bana şu butülkedeki arak bu düşman. Biz hoş düşman bile kuruşamız. Düşman da yok kuruş için aldın uzun. İstekenden yapıyorlar. Korkmayın, kaldırmayın. Korkmayın, çakmamayın. Yaş. Kopayıp gitip kaldı. Kendi leksiyeye gitmeye kalışım. Şaptı, böyle, sizge böyle. Hoş, şimdi ortalar, bana şu arağı bana hazır butülkede cimdürüptü. İstekenge kuyduk, uzun işini başladı kısa. Bu ak suyuklik bulup ortalar, bunu kimiçki sastavı diyemiz bunu. H2O plus spirt. Ozu aslı bu canavar 45 gradis buluş gerek. Lekin araq zavodda ba'zi bir mehnatkashlar o'z ishiga mas'uliyatsiz qarab araqni 22 gradus chiqaryapti nomardli. Vobshe kayf bermaydi. Undan benzin ichgan yaxshi 93. Bu palakatam qimmatlashib ketdi 1.26 deng bo'ldi. Mayli. Endi araq o'tkir hidli. Hidingni o'ynalib ketaysan.
2: May qarang, ey.
3: Hidini chillaganingizda burni qichishtiradi demoqchiman.
2: Ey, may qarang, hidi yo'q, to'g'ri gapiring, hidi yo'qmi?
3: Qanga qaraysiz, ichmagan odam qattan bilasiz. Qanday ikkita gap bo'lmaydi, hillab ko'ring. Hillab ko'ring. Ana ko'rdingizmi? Teshvar edidim burnini. Ashunaqa bo'ladi. Ishoning doktorning gapiga. 30 yildan beri ichib men bilamanmi siz bilasiz. Endi hidini tushunib oldik. Endi buni ta'mi achchiq o'rtalar. Birinchi ichgan odam, ayniqsa ayollar, vobshe g'alati bo'lib qoladi. Mashiqdan kuydirishni boshlaydi, mashiq. Vobshe. Birinchi ichganda shunaqa bo'ladi, birinchi ichganda. Juda kuydirib yuboradi organizm.
2: Ya, Sumbulxo'ja aka, yolg'on ham yo'q bilan. Ko'pchilik ichida hech kim kuydirmagan shu paytgacha.
3: Menga qarang, qani isbotsiz bo'lmaydi. Ishonmasangiz mana ichib ko'ring.
2: Ya, men ishdaman.
3: Ichib ko'ring. Qani uchun, meditsina uchun. Olinga, erkakmisiz emri. Hechatdemini o'g'il bola, qo'rqmang, oling.
2: Ishdim.
3: Sinab ko'rasiz. Yolg'on bo'lsa keyin aytasiz. Seni kuydirmasa otimni boshiga qo'yaman. Sumbulxo'ja emas, Dumbulxo'ja qo'yaman. Mana. Olqimang yo buni, har grammi pul turadi yo hozir.
2: Voy,
3: keldim. Ichish bilmasang, men qarasam chirana. Ben siz yine ben dedim, bana killeb koruyun, boş killeb, zaküske öyle killeb. Atıyla bunu kırtışla aldırıp yarın doğru sürüyor hemen de. Maçlıkı zaküske bu miyik oken fayda da çok kolay geledi bu de. Bana ortağla indi korvalıyla, bana hazır bu kişi bana, bana ketti, ara hazır bana boyundan otup, kızıl ongeçten otup, hopkanı aylanıp otup, razvara otkılıp, aç kazanga düştü. Bana indi aç kazandı, kereki kaladı, koganı ise Ana o'sha keragida gap qotdi. U odamni dabdala qiladi. Qonga surilib, butun organizmga ta'sir qiladi. Birinchi olib ketadigan joyi bu mana sov narkom bo'ladi. Ya'ni bosh miya. Shuni dabdala qiladi. Birinchi qiladigan.
2: O'tiring, ob-havo ma'lumotini e'lon qilaman. O'tiring. Shu kecha kunduzlar suvligan.
3: Ana yetib keldi, o'zi ham ma'lumot olib qoldi. Mashinaga g'alati bo'lmas. Menga qarang, yo, bir joyga alohida qilib qo'ying uni. Hammasini ariqqa tashlayvermang, zarar bo'lib ertaga. Mana ko'rdinglar o'rtoqlar, bu boshlanishi. Bu birinchi bosqich. Dabdala bo'ldi qo'ydi. Endi buni ikkinchi bosqichi bor. Mana shu ikkinchi bosqich yomon ko'chadi. Uni otini gulyusinatsiya deydi. Ya'ni odam o'zini o'yini yo'qotib qo'yadi, adashib birovlarning uyiga kirib ketadimi? Mana shu erkaklarimizni birovning uyida qolib ketishini ham sababi shu. Ayollar urush yurmanglar, bu ichkilikni ta'siri bu. Atiylab kirmagan, o'sha ichkilik miyani aylantirib boshqa yoqqa kirib boradi. O'zi ham o'sha yerda yotib qolib, ertalab tuzalib keladi. qolib ketmaydi kelib. Chunki kayf tarqiydi. Hozir biz mana shu gallyutsinatsiya haqida hujjatli material olib kelganmiz. Mana operator do'stlarimizga aytamiz, shuni ekranga qo'yib yuboringlar. Men unga chalib diktor bolaning sog'lig'ini to'g'irlab kelsam, o'lib bo'lib qolsa, tomoniga qolib ketaman. Menga qaray, o'y erkak. Buni qo'lidan kelgan ichadi-da.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umr boqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.